0: 在迅速压车呢。
1: Bildim buldu. Kulağında öyle bir talağı gibi var.
2: Şimdi buraya Noel 加入你的小度了，在线道上呢，给他家人说一下啊。
3: Rahmet.
0: 往前走，往前走。